Omo Igbo. Omo obodo dike. Jise nike na okuku unu. Maka okukwe nke na enwere olu. Igbo osunu.